0: Iba sro tile tate, sanu dobe sro madope. Iba sro otigile tate, babanile,
1: babanile.
0: Atunga fiye, atunga fiye, atunga fiye, atunga fiye, atunga fiye.